Uhlale nosiyabonga Mjwaha, kuyizwi lomzansi. Uhlale nosiyabonga Mjwaha, kuyizwi lomzansi.